0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Radyo başka şansın şey. Yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans ver. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz. Söz sana.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
2: Sürmez mi?
1: Sürseniz olmaz mı?
2: Güzel olan her şey sürer mi?
1: Sürmez mi?
2: Sürmesin.
1: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
3: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
5: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: Amanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın Mutfağı.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
10: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alım

0: Onlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh. 3, 4.

hafta bitiyor, yeni bir hafta başlıyor. Bir hafta daha bitiyor, yeni bir hafta daha başlıyor. Bu kısır döngünün içerisinde sıkışıp kaldıysanız eğlenceli şarkılarımı aldım da geldim. Bugün de sizler için Gülgüne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size insanlığın lezzet serüvenini anlatmak istiyorum. Duyular, işte doymama hissi ya da gastronomi veya damak tadı nasıl evrimleşti dersiniz? Hani çoğumuzun aklından bazen şu soru geçiyor değil mi? Damak zevkimiz nasıl oluştu? Yiyecekleri neden ve nasıl tüketiyoruz? Bunları pişirmek mesela ilk kimin aklına geldi? Gastronomi tam olarak hayatımızda neyi ifade ediyor? Yiyecekler ve beslenmeye dair bu ve bunun gibi onlarca soru işareti mevcut değil mi? Ben de bugün size bu soru işaretlerinizden bazılarını cevaplandırmaya, insanlığın yüzyıllardır süren lezzet yolculuğundan kısacık da olsa bahsetmeye çalışacağım. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün size insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum. Lütfen en ön sıradan koltuklarınızı hazırlayın. Şimdi duyularımızı ilk olarak nasıl keşfettikle başlayalım dilerseniz. Başlangıçta yaratılışımız gereği ağzımıza bir şeyler atarak yaşantımızı devam ettirmeye çalışıyor ve beslenmemizi bu şekilde gerçekleştiriyorduk. Zihinsel ve bedensel olarak zamanla tabii ki geliştik. Hayat standartlarımızı yönetmeyi öğrendik. Farklılaştırma ve değiştirme yeteneğimizi de kullanarak beslenmemizi değiştirmeye başladık. Böylece iştahımızı hayatın ritmine göre ayarlayıp doymak için ağzımıza bir şeyler atmaktan uzaklaştık. Bir duyu zincirinin farkına vararak yemekten tatmin olmaya ve yeni lezzet arayışlarına girmeye başladık. Keşke yapmasaydık, değil mi? Bunlar bizi kilo olarak geri döndü çünkü. Peki yemek başlangıçta sadece vücudumuzla ilgili bir durum muydu? Bunu da konuşalım ama şarkıların sonrasında.

Gülgüne Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Tabii ki bunda duyular da etkili, doymama hissi de etkili. Yemek aslında başlangıçta biliyorsunuz sadece vücudumuzla ilgili bir durummuş. En başında anlattım size. Zamanla da kültürel bir serüvene dönüşüyor. Gözlerimiz çevreyi daha derinlemesine görürken zamanla beynimiz gelişiyor ve algılarımızın açılmasına sebep oluyor bu. Eller ve kollar sadece hani bir şeyleri alıp bir yere koymaktan çıkıyor ve günlük yaşamdaki ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra ilk defa yiyecek arama ve yeme olgusuyla ilgili değişimler gösteriyor. Sonralarda ise pişirmek, kesmek, saklamak, işte yuvarlamak ve pek çok hareket biçimi yemek genelinde deneniyor. Sonra da farklı farklı yemekler tahmin edebileceğiniz gibi hayatımıza giriyor. Tabii ki konuşacağız ama iki güzel şarkı var Gülgüne Gül'le de sırada şimdi. Uzaklar

0: Estamos amando misión. Estamos amando misión.
1: Güle güle güle. Reklamlar.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.

Gülgüne Gül'le de insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Şimdi aç olmanın getirdiği kötü hissiyat veya açlığın tatmin edilme ihtiyacı bizleri aslında sese yönlendirmiş. Biliyor muydunuz tarihin ilk çağlarında? Dünyanın her yerinde dil kavramı farklı olsa da bebeklikten gelen birçok ses çoğu zaman yemeği ya da içmeyi ifade ediyor. Yeni doğmuş bir bebeğin mesela ağlama veya çığlık sesi annesindeki süte ihtiyacını gösteriyor. Bu da aynı zamanda bir birey için damak tadının başlangıç seslerinden bir tanesi. Zamanla gelişen bireyin homurdanma ve dudak şapırdatma sesi ise hazzını ve memnuniyetini göstermeye yönelik. Annemizi daha bebekken rahatsız edip bizleri sütüyle doyurmasını istiyoruz. Bir birey olduktan sonra da yemek yeme anında veya sonrasında çıkardığımız seslerse hazza yönelik. Yerken veya çiğnerken rahatsız edici ses çıkarma kavramı aslında ta bebeklikten zihinlerimize yerleşmiş olabilir. Peki lezzet yolculuğu nasıl başladı acaba derseniz, onu da anlatmak isterim size memnuniyetle. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinlemeyelim mi? Bence yükseltin radyolarınızın sesini.

bir hafta bitiyor, yeni bir hafta başlıyor. Bir hafta daha bitiyor, yeni bir hafta daha başlıyor. Bu kısır döngünün içerisinde sıkışıp kaldıysanız eğlenceli şarkılarımı aldım da geldim. Bugün de sizler için Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Güne Gül'le de bugün lezzet yolculuğunu konuşuyoruz. İnsanlığın lezzet serüveni desem çok daha doğru olacak galiba. Şimdi lezzet yolculuğumuz nasıl başladı diye kapatmıştık bir önceki anonsu. Hemen akla tabii şu da geliyor. Acaba bu serüvene neler yiyerek başladık? Yediklerimizi nasıl koruduk? Yapılan paleontoloji çalışmaları sonucu diş

olmuşuz. Ateş ve pişirme teknikleriyle pişmiş etin çiğ etten çok daha iyi stoklanabileceğini keşfetmişiz ve pişirirsek yemeği daha iyi yönetebileceğimizi anlamışız. Ve ardından daha neler olmuş, neler. Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi.

0: Anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı uzman doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
1: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızı şiddetten, yalnızlıktan ve çağın açtığı girdaplardan korumanın en sağlam yolu, onların ruhunu güzel olanla meşgul etmekten, öfkelerine bir ifade, yalnızlıklarına bir muhatap kazandırmaktan geçer. Bu hususta elimizdeki en büyük imkan da sanattır, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Rodois ile bir araya geldi. Çiftçi, siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir, dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağarel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Valiliği Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazından toplam 11 kişinin çıkarıldığını, bir kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
9: Spor.
8: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftar önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp 11. madalya için palan dökende oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
7: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
9: Haber. Radyo 5. Gül güne devam ediyor. Radyo 5.
10: Gül güne.
9: Radyo 5.

Gül Günegül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum size. Medeniyetleri ve toplumları kurmaya başladıktan sonra aslında aşçılık duygumuzu ve buna yönelik yeteneklerimizi bulunduğumuz grubun geleneksel özelliklerine göre hazırlamaya başlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz iklim mesela, etrafımızdaki hayvanlar, toprak, su gibi yaşamsal ve çevresel faktörlerin yanında din, kültür, temizlik gibi sosyal yapılarla da geleneğimize göre yemek ve içecek üretmişiz tarihe baktığımızda. Toplumlar ve medeniyetler de tabii bu olgular çevresinde gelişmişler ve artmışlar. İşte savaşlar, siyasi ve politik anlaşmalar, evlilikler gibi etkinliklerle kültürel alışverişlerde artış göstermiş. Bu aslında en başta damak tatlarının karşılaştırılmasını ve lezzet algılarının bir toplumdan diğer topluma aktarılmasını da sağlıyor. Zaman geçtikçe her insan için yemek sosyal kimlik olmaya başlıyor. Grubun içinde bulunduğu veya katıldığı festivaller, işte çeşitli ritüeller, bölgesel veya ulusal dini özellikler geleneksel yemeklerin sevilmesine ve bu yemeklerin tariflenip nesilden nesile aktarılmasına yaramış. Toplumun mutfak becerileri ve tat algıları aslında toplumun bulunduğu durumu ve zihniyeti de gösteriyor. Mesela Orta Asya'da yaşayan Hunlar diyebilirim. Ve bir programda da şu yemeklerin tarihini anlatmak istiyorum. Yenilerini öğrendim çünkü sizlerle paylaşmaya niyetliyim. Ama şimdilik insanlığın lezzet serüvenini konuşmaya devam edelim. Şarkıların sonrasında elbette.

Gülgüne Gül'le de insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum bugün size programda. Az önce demiştim ki Orta Asya'da yaşayan Hunlar bunu epey bir değiştirmiş. Döneminin en güçlü savaşçı topluluklarından olan Hunların mutfak becerileri de yaşadıkları coğrafyaya göre evriliyor. Kuruluşlarından itibaren at üzerinde yetişen bu toplum sürekli göç ediyor ve yerleşik bir hayatı benimsemiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla pişmiş yemek çok nadir tüketiliyor. Buna bağlı olarak da lezzet algıları gelişmiş ve parlak fikirleri bize şimdilerde adını sıklıkla bildiğimiz bastırma veya pastırma ile tanıştırmış. Hunlar mesela çıktıkları seferlere, göç edecekleri yerlere muhakkak tuzlanmış ve uzun süre dayanabilen kurutulmuş etleri alırlarmış. Bu etleri genelde atların eğerlerinde taşırlarmış ki atın baldırlarında veya sırtında ezerek yerlermiş. Et kesinlikle hayvanla doğrudan temas etmiyor, aklınıza bu gelmesin. Bir başka Orta Asya Türkü olan Oğuzlarda da aynı durum mevcut. Belki de bu pastırmalar Orta Asya Türklerinin savaşları kazanmaları için yegane enerji kaynağı olmuştur. Ne dersiniz?

Gül Güle Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Doymama hissinden de biraz bahsetmek istiyorum. Damağa nasıl etkisi oldu acaba diye düşünüyorsanız. Toplumlar her daim kendi istekleri doğrultusunda etkileşimde bulunmamışlar. Savaşlar, sömürgeleştirme, kapitülasyonlar, istilacılar ya da göçmenler kendi beslenme anlayışlarını farklı amaçlar doğrultusunda doğrudan olmasa da hani bulundukları topraklarda yaymaya başlıyorlar. Fethedilen ve işgal edilen yerlerde halk kendi beslenme benliklerini kaybetmeye başlıyor. Ne kadar benlik savaşı verseler de bu savaş sadece yeni beslenme standartları ve mutfakların oluşmasını sağlıyor. Tıpkı bizdeki eski yemek kültürünün kaybolması gibi. Şimdilerde biliyorsunuz yemek denince akla ilk fast food geliyor. Oysa bizim harika zeytinyağlılarımız var, yahnilerimiz var, güveçlerimiz var, var da var. Antik dönemdeki Akdeniz ve Avrupa topraklarından aslında buna örnekler verebilirim. Bu kültürlerin temelini Roma mutfağı oluşturur. Roma mutfağı tek başına Roma mutfağı olmadı tabii ki. Roma bulunduğu konum itibariyle pek çok toplulukla etkileşim halinde olmuş. Sicilya topraklarından Roma'ya gelen Yunan aşçıları doğudaki topraklarla olan kültürel alışverişler bu mutfağın oluşumunda büyük rol oynuyor. Bu mutfak savaşların içinde zamanla büyüyor ve şimdiki İtalya mutfağını oluşturuyor. Geçmişe baktığımızda aslında bu çok büyük bir başarı. Çünkü Romalılar hem kendi içlerine yeni kültürleri alarak benliklerini olabildiğince korumuş hem de o kültürlerden birçok şey öğrenip geliştirerek kendi kültürlerine katmışlar. Bu ne kadar başarılı bir örnek olsa da insanın yapısını ve zihniyetini yemek genelinde değiştirmek aslında çok zor biliyorsunuz. Elbette hani çeşitli kültürel etkileşimler güzel ve kaliteli yemeklere ulaşmamıza yaramış ama doyumsuzluk hissi gözümüzü de kararttı diye düşünüyorum ben. Bir yerde var olan besini bizde olmadığı için çok daha fazla istedik. Dünyanın her bölgesinde her türden besin yetişmediği için sömürgelerin geniş çaplı tarımsal sömürüsüyle kendi bölgemizde olmayan ürünü kendimize getirmeye ve bunu pazarlarda insanlara ulaştırmaya başladık. Bu durum insanların yeni ürünler tanıması ve damak tadı için gelişimi ifade etse de doymama hissi zamanla yersiz yoksullaşmaya ve iştah yüzünden bizleri biraz da galiba oburluğa götürdü. Onlara

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5. Gül güne gülle devam ediyor. Radyo 5.
6: Gül güne gülle.
5: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de bugün size insanlığın lezzet serüveninden bahsediyorum. Biraz da insanları anlatmak istiyorum. Bundan binlerce yıl önce insanlar rahat bir uyku için tasalanmıyorlar biliyorsunuz. Her toprağa karış karış gezerek yiyecek arıyorlar ve çadırlarda ya da mağaralarda uyuyorlar. Ki buna zaten göçebe deniyor biliyorsunuz. Bir bölgeden yeteri kadar faydalanınca da göç ediyorlar. Tabii mevsimin de etkisi büyük. Kadın ve çocuklar kabuklu yemiş ve meyve koparmak, bal ve hayvan etleri gibi yiyecekler topluyorlar. Erkekler de mızrak, yay ve okla avcılık yapıyorlar. Eğer bir sulak alanın kenarına yerleşecek olurlarsa erkekler tabii balıklar da avlıyor. Göçebelerin yaşayabileceği en iyi bölgelerde tahmin edebileceğiniz gibi sulak bölgeler. Nehir karşısındaki bölgelerde topraklar nemli oluyor ve bol bol buğday, yeşillik yetişiyor. E tabii bu sayede de buralar muhteşem bir yaşanabilir bölge oluyor. Çiftçiler mahsulleri için yeni sulama sistemleri geliştiriyorlar. Aylarca mahsullerine bakmak, kontrol etmek zorundalar. Bu nedenden ötürü de çadırlar yerini evlere bırakıyor. Nehir kenarlarındaki insanlar kamıştan veya kerpiçten evler yapmaya başlıyorlar. Çiftçiler mahsulleri için en iyi verimi nasıl alabileceklerini düşünüyorlar. Bunun sonucunda da birbirleriyle yardımlaşmak amacıyla evlerini toplu bir şekilde inşa ediyorlar. Bunlar da zamanla köyleri oluşturuyor. Köylüler de kalıcı yaşama o kadar alışıyor ki eşyalarını korumak için farklı güvenlik önlemleri almaya başlıyorlar. Köylerinin etrafına taştan duvarlar örüyorlar mesela. Bunlar da tabii ki ilk şey.

0: etti.
1: Zamanımız çok azalmış. Şöyle bir toparlamak istiyorum. Şu anda bizlerle olan dinleyicilerimiz için insanların lezzet serüvenini konuştuk programın en başından beri. Aslında insanoğlu yaşamın gerektirdiği besinleri sağlamak için uzun bir evrim süreci geçiriyor biliyorsunuz. İlkel toplumlarda bireyler yaşamlarını sürdürmek için içgüdüsel olarak çevrelerinde bulunan bitkileri topluyorlar ve hayvanları avlıyorlar. Ateşin keşfiyle birlikte sindirimi zor gıda maddelerini de artık kolayca sindirmeye başlıyorlar. Böylece tabii ki beyinleri biraz daha gelişiyor. Çeşitli yiyeceklerle beslenme onları çok daha sağlıklı ve uzun boylu yapmış. Avcı toplayıcılıktan tarıma geçişte bazı hayvan ve bitki türleri evcilleştirilmiş. Zamanla insan kendi zekası, emeği ve deneyimiyle topladığı bitkilerin ve avladığı hayvanların kendisine yararlı olanlarını seçerek üretmeye başlıyor. Hatta üretimin olmadığı kıtlık zamanlarında bile yeterli besin bulabilmek için ürettiklerinin yenebilir niteliklerini arttırmak için besin hazırlama, saklama ve depolama tekniklerini de öğrenmişler. Tarım sayesinde ölüm oranlarında azalma olsa da toplu yaşama salgın hastalıkları beraberinde getirmiş tabii ve çeşit sayısının azalması ve besi hayvanlarını bilinçsiz tüketme ciddi sağlık problemlerine de sebep olmuş. İsterdim ki hepsini size daha fazla anlatayım ama biliyorsunuz sürede bu kadar.

İnsanoğlunun en iyi becerebildiği şey zamanı tüketmek galiba. İşte yine zamanı tüketiverdik bunharca. Ama arada şimdi çok da haksızlık etmeyelim. Güzel şarkılarda dinlettim size değil mi? Yarın diyemiyorum belki ama hafta başında tekrar birlikteyiz. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.

0: bugün ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar. Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Akademi Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon

0: uzmanı Uzman Doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı Uzman Doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Ekipler kolon parçalarından karot örneği alıyor. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden biri serbest bırakılırken 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi.
10: Spor.
9: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen Güreş Milli Takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
10: Para piyasaları.
9: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
10: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kiretçi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
5: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.

0: et almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş. Ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender. Ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman. Üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya. Üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül. Göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan. Göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dört kıtadan temsilcilerin katıldığı Uluslararası Adalet Zirvesi 2026 İstanbul'da başladı. Zirvenin ikinci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Arap Emrah liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi.
6: Spor.
5: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Haber.
0: Radyo Merhabalar Fresh. Ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
7: Radyo Fresh.
8: Radyo Fresh'te Tuncay Sarancı.
9: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun. Ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
10: Tuncay Saran Show. Saran Show.
9: Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz şovumuza. Bugünün ilginç günlerine şöyle bir baktığımız zaman bugün Kolumbus günüymüş. Efendim Kolumbus bulutları var galiba, onunla mı alakalı bilmiyorum ama böyle bir şeyin gününü niye kutlar insanoğlu, kim uydurmuş bunu bilmiyorum ama böyle bir özelliği varmış bugün. Daha da ilginci, bugün değerli dinleyiciler meraklı olaylar günüymüş. Meraklı olaylar günü. Olayların meraklı olması. Bu işte bir terslik var. Sadece bu kadar değil. Bugünün başka ne anlamı var? Şöyle bir bakıyoruz. Yangın önleme günüymüş. Kutlu olsun. Küflü peynir günüymüş. Ve bugün değerli dinleyiciler, yerli Amerikan günüymüş. Ne demek bilmiyorum ama boş verelim bunu. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bugünlerde Nobel ödülleri veriliyor arkadaşlar. Evet, bugünlerde. Yani hepsini birden vermiyorlar. Aynı anda bir törenle beraber verdi mi? Yok. Hepsini birden harcamıyorlar yani. Heyder Bey. Bir gün kimya ödülü, bir gün barış ödülü falan. Yavaş yavaş hani tadını çıkara çıkara. Hepsi birden bitmesin ya, dur. Bugün de kimya ödülünü verelim. Ya hakikaten neden böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Ver hepsini gitsin değil mi? Çıksınlar bilim adamları sahneye, alsınlar ödüllerini. Ondan sonra yapsınlar gösterilerini, şovlarını, ne yapacaklarsa artık. Düşünsene sahnede deney tüpleri falan. Caz, patlamalar, dumanlar. Öyle değil mi? Grammy ödüllerinde oluyor ya, şarkıcılar çıkıyorlar. Her seferinde de mutlaka bir skandal oluyor yani. Yok iki kadın şarkıcı öpüşüyor falan, bir şeyler bir şeyler. Yani öyle bir şeyler olacak hali yok Nobel ödül töreninde. Bir ağırlığı var yani. Bu arada ödül alan isimleri saymıyorum çünkü çok da önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası çoğumuz için. Tanımazsınız zaten yani, söylesem ne olacak? Kimya ödülünü şu aldı. Kimdir yani? Aziz Sancar abimiz vardı mesela, öyle bir durum olsaydı söylerdik. Ona da saygılarımızı sunalım.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh.
1: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
0: Radyo Fresh.
2: Bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bugün.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Evimizde bir kedimiz var ve hijyen konusunda elimden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyorum. Beni birazcık rahatsız edebiliyor bazen. Mesela sevdiğim zaman kediyi elimi illaki yıkama ihtiyacı hissediyorum. İllaki yıkanmak zorunda o el. Eşimde öyle bir şey yok mesela. Eli değmiş. Değerse değsin ne olmuş, baksana mis gibi hayvan, hakikaten doğru da söylüyor. Ama yine de bu psikolojik bir şey herhalde, ben dokunduğum zaman ona bir daha o el yıkanacak. Yani o andan itibaren artık o kedili ellerle televizyon seyretmeye devam ediyor. Ellerim artık kedili. Hele hele yaladığı zaman burunlarımızı yalamaya bayılıyor. Eskiden böyle şeylere iğrenerek bakardım. Hayvana bak derdim. Nasıl böyle öperler hayvanı. Ama artık o göze bakmıyorum. Sonuçta elimizde doğdu, elimizde büyüdü. Hiç dışarı bile çıkmamış bir hayvan yalayabilir. Gelip burnumu yalayabilir. Bu şeymiş, hayvanın size iltifatıymış. Bir iltifat şekliymiş. Hayvan size iltifat ediyormuş. Seviyor işte, ne iltifatı? Sevgi gösterisi. İltifat ne demek? Aa, çok yakışıklısınız filan. Kedi öyle bir endamla mı gelip burnumu yalıyor? Aa, sahibim çok yakışıklısın, gel biraz burnunu yalayayım. Buyur, kafamı uygun pozisyona getireceğim yalasın diye. Yani ondan sonra çok teşekkür ediyorum. O senin yakışıklılığı. Ben dikkat etmeye çalışıyorum dediğim gibi hijyen olayına. Eşim birazcık daha rahat. O daha temiz bir şeymiş gözüyle bakıyor. Ben tam anlamıyla onun gibi bakamıyorum. Elimi yıkamak zorundayım. Ağzımı burnumu sıcak suyla hunharca yıkıyorum. Yaladıktan sonra. Burnumu koparırcasına yalıyorum. Yalıyorum dedim ya. Kendi burnunu koparırcasına yalamak. Koparıcısına yıkıyorum sıcak suyla, artık çok yansa bile suyu sıcak açıyorum. En sıcak hali vardır, iyice sıcak açarsın. O sıcak suyla burnum yansa bile bayağı uzun bir süre koparıcısına burnumu yıkıyorum. Kedili burnum temizlensin diye. Diyorum bazen eşime, ya elini yaladı, yıkasana elini falan diyorum. O da diyor ki, bir şey olmaz, antiseptik onun dili. Antiseptik. Bunu söyleyip duruyor. Hayatım, gidip elini yıka istersen falan. Olmaz bir şey, onun dili antiseptik. Sürekli bunu söyleyip duruyor. Gidip şu elimi yıkayayım diyorum. Bir şey olmaz hayatım, onun dili antiseptik. Git elini yıka, antiseptik. O zaman sabah öyle akşam yalatalım ya, antiseptikse madem. Faydalıysa.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın mutfağı.
7: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
8: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adım.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: İdo Tatlıses ve Esiya... Esi. Kıymetli Esi. Eşi Yasemin Şefkatli'nin haberleri böyle... Marmara Denizi'nde feribot... Feribet. Marmara Denizi'nde feribotla giderken... Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor istatistik... İstatistik... İstatistikler ortaya çıkmış arkadaşlar. 1500 lira yoksulluk nafakasına faiziyle 30 bin lira maddevi... Maddevi... 30 maddevi, yani maddi ile manevinin karışımı maddevi. Uygulama mı kurmuş, ne yapmış? Ne işe yarıyormuş acaba? Ne işe yarıyormuş acaba? Hava. Ne işe yarıyormuş acaba? Marketteki bütün ürünlerin siyah beyaz olduğunu düşünsene abi. Böyle konsept bir mağaza... Böyle konsept bir mağaza kurulsa ya.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
1: En çok ilgimi çeken hayvanlardan bir tanesi de kargalardır. Şimdi şöyle bir şey söylenir ya hep, kargalar çok uzun yaşar diye. Şöyle bir araştırayım dedim hakikaten neyin nesidir diye. Hatta şey diye düşünüyordum, ne zaman nerede bir karga görsem. Düşünsene diyordum kendi kendine, şu kargayı belki de Atatürk'te gördü diyordum. Ya da işte Napolyon'da gördü. O yüzden bana çok ilginç geliyor. Mesela düşün, Abdülhamit de görmüş o kargayı, sen de görmüşsün. Aynı karga. O yüzden çok ilginç geliyordu bana kargalar. Ama işin aslı öyle değilmiş. Hayal kırıklığına uğradım. Kargalar, değerli dinleyiciler, en fazla taş çatlasın 40 yıl yaşıyorlarmış. Ki o da en üst noktaymış. Bilinen en uzun yaşamış karga tarihte kayda geçmiş. 40 yıl yaşamış. O da bir defa olmuş galiba. Hani o da bir insanın 150 yıl falan yaşaması gibi bir durum. Kargalar aleminde. O kadar istisnai bir durum. Ortalama 5-10 yıl falan yaşıyorlarmış bunlar. 15-20 yıl en fazla. Böyle bir şey yokmuş yani sözün özü. Kargalar efendim 100 yıl, 200 yıl falan böyle çok uzun süreler yaşamıyorlarmış yani.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: reklamlar.
1: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen

İşi malzemelerinin yanı sıra tabii ki adı üstünde Hindistan cevizi gerekiyor. Gidip dalından Hindistan cevizlerimizi topluyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Kaplumbağalar da çok ilginç hayvanlar aslında ve ilginç hayvanlar olmalarının en önemli sebebi çok uzun yaşayabiliyor olmaları. Evet, kargalar o kadar uzun yaşamıyorlarmış ve Atatürk'le, Napolyon'la, Abdülhamit'le aynı kargayı görmüş olamayız. Bu bir hayal kırıklığıydı. Öyle bir şey olamaz. Ama kaplumbağalar 100 ila 150 yıl arası yaşayabiliyorlarmış. Yaklaşık 150 yıl yaşadığını varsayalım mesela. 1860'larda doğmuş bir kaplumbağa düşünsene. 1860'lardan beri dünyada. Edison da görmüş olabilir o kaplumbağayı. Graham Bell görmüş olabilir. Evet, sözün özü kaplumbağaların böyle bir durumu varmış. Yani mesela örneğin Beethoven'la aynı kaplumbağayı belki görmüş olabilirsiniz. Bir de kaplumbağaya tospağa da dendiği oluyor. Tospağa biraz daha farklısı mı acaba? Birazcık daha küçük modeli mi acaba kaplumbağanın? Tospağa. Ninja kaplumbağalara ninja tospağalar da diyebilir miyiz mesela? Ağlar tanem ağlar. Gerisi ninja kaplumbağalar.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Fresh'te Tuncay Saran Show'u devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, sohbet hattımızın diğer ucunda şu anda Türkiye'nin çok sevdiği müzisyenlerden birisi sevgili Aydın Kurtoğlu var. Sadece hak edene verilmeyse gider, kendini yenilenen sonunda eve döner. Öncelikle hoş geldin. Nasılsın sevgili Aydın?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizlerdeyiz. Çok teşekkürler. Sizin böyle çok güzel bir tarzınız oturdu. Böyle hani dinleyince Aydın Kurtoğlu şarkısı diyoruz hakikaten. Siz nasıl tarif edersiniz? Bilinçli olarak yaptığınız bir şey mi? Sözler anlamında falan.
2: O kesinlikle planlı bir şey değildi. Yani nasıl başladıysak aslında öyle devam ediyoruz. Bazen farklı tarzda şarkılar da deniyoruz. Ama baktığınız zaman tabii bir tarz oturdu ve o tarzın üzerine gidiyoruz yani.

0: Sizin bu aralar dilinize dolanan farklı bir şarkı var mı böyle?
1: Şöyle, ben aslında fazla kendimi dinlemeyi çok sevmiyorum. Kulağıma ne hoş geliyorsa o anda onu dinliyorum. Mabel Matiz'i çok dinliyorum mesela. Çok beğeniyorum tarzını.
0: Hayatınızda ilk sevdiğiniz ya da mırıldandığınız şarkıyı hatırlar mısınız?
1: Vallahi çok zor bir soru. Hiç hatırlamıyorum ya. Yani o kadar çok şarkı söylemişimdir ki mırıldanmışım.
2: Zaten müzisyen bir ailenin içinde doğdunuz.
1: Evet, hep zaten yani bebekliğimizden beri, çocukluğumdan beri zaten hep müziğin içinde olduğum için. Bu benim için çok zor bir soru yani. Evet. Güzel bir soru ama benim için biraz zor.
0: Çok uzun yıllardır arada bir mırıldandınız. Durup durup bir yerlerde kendinizi mırıldanırken bulduğunuz bir şarkı var mı?
1: Yani yok aslında ya. O anda böyle ne duyarsam onu mırıldanıyorum. Normalde ben mesela beste zaten yaptığım için yoğunlukta. Mesela sürekli böyle yeni bir şeyler mırıldanıyorum. Yani hiç piyasada olmayan bir şey, sıfır bir şey mırıldanıyorum kendim. Mesela bir melodi duyup o melodinin üzerine gidip farklılaştırıp biraz da başka bir şey kendim. Genelde mesela günüm benim böyle geçiyor yani. Hiç yapılmamış bir melodiyi mırıldanmakla geçiyor.
3: Başucuna bir şarkı bırakıp gittim, beni özledikçe dinle dinle.
0: Diyelim ki böyle araba kullanıyorsunuz, gitmeniz gereken yere geldiniz ama o anda çalmakta olan şarkıdan kopamadığınız için arabadan inmediniz, hatta bir tur daha atayım dediğiniz oldu mu?
1: Oluyor tabii, olmaz olur mu? Şöyle, hatta arabadan hep dinlemeye devam ediyorum kulaklıklarım takıp. Yani o da oluyor tabii.
0: Şey oluyor mu peki, böyle mesela arabada yalnızsınız, şarkı dinlerken kendinizi şarkıya çok fazla kaptırıp böyle hani klip çekiyormuş gibi filan
1: ya da... Var canım, olmaz o. Herkes olmaz. Yani o çok normal bir şey yani. Olması gereken bir şey aslında baktığınız zaman.
2: Hani dans yani... edermiş gibi hareketler falan.
1: Oo, neler yapıyoruz.
0: Değerli dinleyiciler, hattımızın diğer ucunda sevgili Aydın Kurtoğlu var. Keyifli bir müzik sohbeti içindeyiz. Şöyle bir sorumuz var. Size herhangi bir zamanı ya da mekanı çağrıştıran bir şarkı var mı?
1: Özcan Deniz'in bir şarkısı vardı mesela, Derin Duygular diye, bilirsiniz.
0: Evet.
1: Bu şarkıyı mesela dinlediğim zaman o yaz, o dönemde geçirdiğim böyle güzel anılarım aklıma gelir her zaman.
0: Peki her gencin ergenlik dönemlerinde büyük hayranlık beslediği, adeta onun kahramanı olan birileri vardır. Odasına posterlerini astığı falan. Sizin var mıydı böyle bir şey?
1: Benim yoktu ya. Yoktu yani öyle bir... Tabii dinlerdim o zamanlar, eskilerden Burak Kut vardı mesela. Hala var da işte o bir biliyorsunuz şarkısı vardı. Klibi de müthişti.
0: Amerika'da yaşandı bitti.
1: Yaşandı bitti mesela. Yani çok etkilemişti beni. Yani beni etkileyen şarkılardan bir tanesi. Klibi de birlikte.
0: Amerika
1: yani...
0: demişken siz yabancı müzikle alakalı mısınız? Dinler misiniz?
1: Yok, hayır. Yabancı müzik dinlemiyorum. Yani özellikle dinlemiyorum ama arada tabii böyle radyo zamanında denk geldiğim zaman dinliyorum. Ama sürekli böyle bir yabancı müzik dinleme bir kültürüm yok açıkçası.
3: Aşk at

0: Siz bir şarkının sözlerine mi daha çok önem gösteriyorsunuz, yoksa müziği mi daha ön planda, daha iyi?
1: Benim melodisi, bestesi yani müziği etkiliyor. Benim için daha ön plandadır her zaman beste ve melodi. Sözler de üstüne doğru bir şekilde oturdu mu zaten, o şarkı zaten bir şekilde doğru yolu buluyor. Ama önceliğim her zaman bestedir.
0: Beste diyorsunuz. Hangi enstrümanları seviyorsunuz?
1: Çok fazla ayırt etmem ama klarnet mesela benim, saksafon ve piyano.
0: Sizin çalabildiğiniz bir enstrüman?
1: Ben piyano ve az da olsa gitar çalıyorum.
0: Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğiniz birileri var mı?
1: Mabel Matiz'den beklerim mesela. Evet, Anne Ünsal'dan beklerim. Hı. Çok iyi dostum, arkadaşım.
0: Gazette yapmıştınız siz.
1: Evet, birlikte başladık, birlikte devam ediyoruz.
0: 90'lardan favori şarkılarınız desek öne çıkan, böyle ilk aklınıza gelen?
1: 90'lardan yine Burak Kut'tan örnek vereyim ben size o zaman. Bebeğim diye bir şarkısı vardı onun eski.
0: Slow şarkı çok güzel.
1: Evet, slow mesela, onu okumak isterdim. Güzel. Arkandan Ölürüm Sana'yı okumak isterdim mesela.
0: Hiç böyle okuyup da kaydettiğiniz oluyor mu? Kendi stüdyonuz vardır herhalde yani.
1: Oluyor tabii, olmaz olur mu? Neler okuyoruz?
0: Sizin ruhunuzu en iyi yansıtan müzik nasıl bir müzik?
1: Yani pozitif genelde melodiler dinliyorum. Enerjisi yüksek. Çok fazla böyle melankoliye takılmıyorum açıkçası. Daha böyle pozitif, enerjisi yüksek şarkılar, besteler dinliyorum.
0: Zaten Aydın Kurtoğlu deyince aklımıza öyle şarkılar geliyor. Bir hani evet, slow deyince bir tek Mevsim Bahar geldi şu anda ilk aklıma kalır.
1: Evet, aralarda böyle yaptığımız projeler var güzel. Hatıra kapacak projelerimiz var. Tozlu raflardan çıkardığımız güzel şarkılar var ama benim normalde modum her zaman yüksek, pozitiftir.
0: Peki böyle hani daha iyisini yapamayacağınızdan korkmanıza neden olacak kadar iyi olduğunu düşündüğünüz bir şarkınız var mı? Daha iyisini nasıl yapacağım ben bunun? O kadar güzeldi ki yapabilecek miyim acaba diye şüphelendiniz.
1: Yani bu zamana kadar yaptığım şarkılar arasında en iyi şarkım Yaktı. Benim kendi şahsi düşüncem. Bu şarkının üzerine çıkabilir miyim bilmiyorum ama çıkarsam çok güzel şeyler olabilir.
0: Ha, öyle bir şarkı var sonuçta yani. Bu şarkıdan daha iyisini nasıl yapacağım dedin, Yak.
1: Evet, bu şarkılardan evet şu an en iyisi Yak bence. Beni en çok etkileyen şarkı Yaktı. Bu şarkının üstüne çıkabilirsek zaten daha da bir şey yapmaya gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Yak git

0: siz bir müzisyen olarak bu kadar önemli bir müzisyen babaya da sahip birisi olarak babanızla müzikal anlamda nasıl bir etkileşim içindesiniz?
1: Çok fazla müzikle alakalı böyle sohbetlerimiz olmuyor açıkçası. Zaten artık çok yoğun yaşadığımız için iki tarafta müzik içinde olduğumuz için çok müzikle alakalı sohbetlerimiz olmuyor açıkçası.
0: Ya hiç böyle şeyler olmuyor mesela yemek sofrasında çeşitli aile ortamlarında beraber meşk ettiğiniz?
1: Oluyor tabii, olmaz olur mu? Onlar oluyor. Onlar mutlaka güzel, keyifli anılar bizim için. Ama onun dışında çok fazla böyle müzikle alakalı sohbetlerimiz olmuyor.
0: Siz arabesk dinliyor musunuz?
1: Dinlerim tabii. Dinlemez miyim?
2: Önce bir kaç damla yağış gözlerimden süzüldü.
0: Peki o zaman sıradaki projeleri de merakla bekliyoruz. Bu güzel sohbet için de teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Teşekkürler. Tuncay Saran Show.

0: Radyo, Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım.

0: kurumlar. Umran Oto Ekspertiz,
1: şansla kalmaz işiniz. Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
5: İranlı çocuklar Beyaz Saray'da ağırlanan ve Trump'ın İran saldırılarını anlattığı konuşmayı alkışlayan Messi'nin formalarını yakmaya başladılar. Şu olay çok üzücü, çok travmatik bir şey arkadaşlar. Çok sevdiğiniz bir ünlü var mesela. Bir futbolcu olsun, bir şarkıcı olsun, bir oyuncu olsun. Onun sizi hayal kırıklığına uğratması, kötü insanları desteklemesi gibi söyleyeyim. Bu örnekte olduğu gibi işte yani. Ya çok ilginç, insan inanamıyor yani. Seinfeld dizisini izleyenler beni anlayacaklardır. Oradaki o karakter Jerry Seinfeld. O kadar sempatik, o kadar böyle hani eğlenceli, rahat, samimi. Ne diyeyim, çok pozitif bir karakter yani Seinfeld. Çok iyi bir insan gibi görünüyor değil mi? Bir bakıyorsun, biliyorsunuz çok büyük bir soykırım yapıldı yani. Çoluk çocuk kadın demeden yüz binlerce insanı canice bombalayarak katlettiler. Bu inanılmaz bir şey ya. Ve bütün dünyanın gözü önünde. Kimse de bir şey demedi, sesini çıkarmadım. Uluslararası bir sessizlik oldu. İnanılmaz bir olay yani. Ve Seinfeld bunu destekleyen birisi mesela. Karşı da çıkmıyor. Düşünsene abi. Soykırımı destekleyen bu masum küçücük çocukların öldürülmesinde sakınca yok diyor mesela, anlatabiliyor muyum? Ve bu insanda bir hayal kırıklığı yaratıyor. Yani nasıl olabilir? Anlayamıyorsun yani. Bu kadar iyi görünen bir insan, iyi zannettiğim bir insan nasıl olur da böyle katilleri destekler abi? Korkunç bir şey değil mi? Hani nasıl olabilir bu ya? Dünyanın ses çıkarmaması ya da yeterince ses çıkarmaması da çok ilginç geldi bana. Yani bunlar, bu tür konular arkadaşlar, insanoğlunun kırmızı çizgisi olması gerekmiyor mu yani şu çağda artık? Ve bu son yıllarda çok normalleşti yani, savaşlar, soykırımlar, bu korkunç durumlar o kadar sık yaşanıyor ve o kadar böyle sessiz kalıyor ki dünya. Yani böyle tabii çıkarlar söz konusu, kimse bir şey yapamıyor. Yani eli kolu bağlı gibi ülkeler, anlaşmalar var, çıkarlar var. Jeopolitik durumlar mı deniyor bunlara? Yani biz bilemeyiz o kadar. Buradan bakınca böyle görünüyor. O kadar kolay değildir bu durumları yönetmek belki. Evet, ama gene de ben anlamıyorum. Yani gene de şu olmalı yani. Olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün dünyanın mazlumun yanında olması, zalimin karşısında olması ve bu gibi durumlarda anında sesini yükseltmesi kolektif bir şekilde. Yani bir ülke cesaret edemez belki. Ama 2, 3, 4, 5, 6 ülke birlikte sesini çıkarsa aynı anda, o zalim ülke ne kadar büyük olursa olsun susacaktır yani. Sen bir ülke olarak cesaret edemiyorsun tek başına bir şey demeye. 2, 3, 4 yani birçok ülke aynı anda sesini çıkarsa bu zalimlikleri bastırırlar diye düşünüyorum yani. Mazluma zulmetmeye kalkan zalimlerin tepesine anında insanoğlunun çökmesi lazım abi. Anında. Bunu yapmamış olmalarına ben çok şaşırıyorum. Ya koskoca NATO var. Koskoca Birleşmiş Milletler var. Koskoca Orta Doğu'da, Doğu'da Arap birlikleri yok mu bilmiyorum. Çok bu işlerden anlamıyorum yani. Uzak Doğu birlikleri yok mu? Çin'i var, Japonya'sı var, Rusya'sı var. Ne bileyim Avrupa ülkeleri var, Beyaz Rusya ülkeleri var, Afrika ülkeleri var. Yani bir sürü ülke var abi. Bu kadar hani sanki böyle bir Meksika açmazı gibi yaşanıyor. Kimse sesini çıkaramıyor falan yani böyle. Abi çok büyük bir zulüm ve skandal. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl olur? Daha ilk anda üstüne çökülmesi gerekiyor bu zalimliklerin. Anlatabiliyor muyum yani? Bu nasıl olmuyor? Nasıl? Yani görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum. Bu kadar görmezden gelmek, bu kadar çaktırma tamam boşver yani. Bu işler böyle mi yani? Ya Trump'ın nasıl bir insan olduğunu biliyorsunuz mesela değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsanız Epstein belgelerinden bilirsiniz adamın ne olduğunu yani. Nasıl bir tip olduğunu biliyorsunuz, nasıl bir psikopat. Suçlarını şimdi buradan söylemeye dilim varmıyor ya. Ve bu adam elini kolunu sallaya sallaya orasını eğlencesine bombalarız. Burası bizim, şurası bizim, sıra burada falan böyle dalga geçe geçe istediği gibi borusunu öttürüyor yani. Ya nasıl olur da koca gezegende bir lider, bir insan evladı, bir ülke çıkmıyor haddini bildirecek. Ya nasıl, kimse nasıl sesini çıkaramıyor? Ya bu benim için gerçekten arkadaşlar çok büyük hayal kırıklığı dünya adına ya. Yani koskoca, bak o kadar çok koskoca X ülke diyebileceğimiz ülke var ki. Koskoca Rusya, koskoca Çin, koskoca Fransa, koskoca İngiltere. Yani ya bu yaşananlar aslında bir kabus gibi, çok saçma bir rüya gibi değil mi ya? İnanılmaz olaylar.
6: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh ediyor.
1: Biliyorsunuz arkadaşlar, maalesef günümüz dünyasında savaşlar var. Özellikle de tabii ki çoluk çocuk demeden Filistin halkını canice katleden bir İsrail söz konusu. Bu durumlara çok üzülüyorum mesela. Yani kelimelerle anlatılamayacak bir acı, bir vahşet bu yani gerçekten. Bazen böyle arkadaşlar günlük hayatta seni böyle birazcık zorlayan küçük zorlayıcı anlar oluyor mesela. Ne bileyim işte çok küçücük bazı durumlardan saçma bir şekilde rahatsız olabiliyorsun. Zor gelebiliyor ya mesela, atıyorum halı kaymıştır böyle mesela, katlanmıştır. Ayağınla onu düzeltmek bile zor gelir falan mesela. Bazen böyle saçma şeyler zor gelir ya böyle. Ne bileyim telefonu şarja takmışsındır da tam takılmamıştır. Onu yatağından böyle aşağı doğru uzanıp tam takmak bile zor gelir ya böyle. Yani ne bileyim, örnek vermeye çalışıyorum da aklıma ancak bunlar gelebildi şimdi. Günlük hayattan ufak zorluklar yani. Sana zorluk gibi gelen, belki içinde bulunduğun psikolojiden dolayı, belki çok erken kalkmışsındır, belki çok geç olmuştur, çok uykun gelmiştir ve o minicik şeyler sana bir zorluk gibi gelir falan filan. Bazen buna benzer durumlarda aklıma şu geliyor arkadaşlar. Ulan diyorum ahmak, sen şundan rahatsız oluyorsun, bundan kendine minicik de olsa bir dram, bir zorluk gibi geliyor filan. Ahmak mısın oğlum diyorum kendi kendime. Lan diyorum, insanların üzerine füze fırlatıyorlar. Çoluk çocuk demeden göklerden bombalar yağdırıyorlar üzerlerine. Sen buna zorluk mu diyorsun ahmak? Yani hayatta ne zorluklar var diyorum kendi kendime mesela. Çok garip, çok üzücü bir şey. Anlayamayacağımız bir şey yani, onu söylüyorum. Yaşamadan bilemezsin derler ya. 2023 depremlerinde de öyleydi. Oraya gidenler hep bunu söylemişlerdi. Abi burada olmadan neler olduğunu bilemezsin. Korkunç durumlar var yani. Hep bunu söylüyorlar. Biz de orada neler olduğunu bilemeyiz. Yaşamadan. Bunun tarifi yok yani. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın, bir televizyon programı düşünün, tamam mı? Canlı yayın ve bütün dünya bu televizyon programını izliyor. Ve bu televizyon programında bir cani var. Tam karşısında büyük bir stüdyo düşün. Ve bu büyük stüdyonun karşısında, duvarın önünde atıyorum 100 masum insan var, tamam mı? Bunların 30-40 tanesi çocuk, 30-40 tanesi kadın, geri kalanı erkek falan. Çaresiz, zavallı, titreyen, ağlayan, üzgün insanlar orada duvarın önünde bekliyorlar. Ve çok net bir şekilde kameralar onları gösteriyor. Ve bu cani karşıdan 100 metre ileriden füzesini onların üstüne gönderip paramparça olmasını sağlıyorlar. Bütün dünyanın gözü önünde.
2: Ya orada 10 tane köpek olsa ona razı gelmezsin yani. O zaman için gider. Bu bile dehşet. Ya tabii ki dehşet. Bile demen fazla. Ama mevzu bahis olan canlı insan olduğu için, çocuk olduğu için mesela. O zaman daha da başka bir durum oluyor elbette ki.
1: Şimdi böyle bir şey yapabilir mi mesela herhangi bir insan? Şimdi böyle bakınca farklı geliyor değil mi? Ama aynı şey şu anda yaşanıyor. Aynı şey değil, hatta daha kötü bir şey. Onu yüzle, binle, on binle, yüz binle çarpacaksın ya. Canlı yayında böyle tarıyorlar, füze gönderiyorlar, kan revan her yer falan filan. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu korku filminde olmaz yani. Ama bunun kat be kat fazlası yaşanıyor dünyanın gözü önünde.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar...

0: hattında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
0: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi organize suç örgütü üyelerinin peşini bırakmayacaklarını belirterek yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin bu yasada bütün tereddütlerinde ortadan giderildiği, her bir satırının değil her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine 3 tane önemli sigortayı koyduk dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti. Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi modeline uluslararası ilgi gösterildiğini ifade ederek, kritik teknik bilgilerin paylaşılmasında güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 kat için 2 kez yıkım kararı alındığı ancak kararların uygulanmadığı belirtildi.
6: Spor.
5: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı

0: kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın mutfağı.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27. Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.

0: Doktor Hilal Berber Kiretçi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Operatör Doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Radio Fresh.

0: Kocaman tatlı belası.
1: Reklamlar.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Sayona, çizinin
0: Sayona. Küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
0: Küçük ev aletleri.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş.

0: Şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ifade işlemlerinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitiren 34 yaşındaki kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçmeye çalışan büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu bildirdi.
5: Spor.
4: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen Güreş Milli Takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.
6: Radyo 5.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Edis'le yaptık. Duman isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Ardındansa Yalın'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Akşamüstü radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Ankara Ekos'tan dinledik. Beni Al isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bu melodinin ardındansa ritmimizi bozmadan Oğuzhan Koç'la devam edelim şimdi. O da Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

Radio Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radio Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radio Fresh.

Demet Akalın ve Gökhan Özen ortaklığından kulaklarınıza ulaştı. Benden Sorulur isimli şarkıyı dinledik bu ikiliden. Daha öncesinde Gökhan Özen bu şarkıyı bireysel olarak da seslendirmişti ancak yeniden düzenlenen bu versiyonu da oldukça sevildi müzikseverler tarafından. Hemen sonrasında Aleyna Tilki ve Dedi Duman birlikteliğiyle devam ediyoruz bu kez. Onlar da bir cover şarkıyı seslendiriyorlar. Sana Güvenmiyorum radyonuzda.

Elif Buse Doğan'dı konuğumuz. Yangın Yeri isimli şarkısıyla son haftalarda gerçekten mükemmel bir çıkış yakaladı. Sıkça da listelerimizde yer veriyoruz bu özel çalışmaya. Sizler tarafından da oldukça sevildi diyebiliriz. Bir kez daha dinlemekte hoşunuza gitmiştir umarım. Elif Buse Doğan'ın ardındansa İrem Derici ile devam ediyoruz müziğe. Durum Çok Acil isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
5: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246.

0: ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: istiyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
2: Radyo Fresh.
3: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
2: Radyo Fresh.

0: Ortaklığından dinledik. Antidepresan isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bu düetin ardındansa Emrah Altuğ'la devam ediyoruz şimdi müziğe. Yeni fark ettim, radyonuzda sizlerle.
1: Yok düşünmek istemem senden.

Blok 3 kulaklarınızdaydı. Kayıp Kalp isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına radyonuzda yeni başınıza taşımaya devam ediyorum. Ve şimdi ise Mebrube burada. Değilim isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo Fresh.

Yakın zaman içerisinde yeniden bir araya gelen gruplardan biri Model'den dinledik. Ancak grup dağılmadan önce bizlerle paylaştıkları çalışmalardan biriydi bu. Mey isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu. Gerçekten çıktığı döneme de damgasını vuran hit şarkılarından biriydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonrasında ise güçlü sesiyle Tantaşçı karşılıyor bizi. Gidişat isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.

Berkay ve Ümit Say'ın beraberliğinden dinledik. Gül Beyaz Gül isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Gerçekten çok sevilen Ümit Say'ın şarkılarından da bir tanesi olduğunu hatırlatalım. Hemen ardındansa Bengü ile devam ediyoruz. O da yine geçmişten bir çalışmayla kulaklarınıza ulaşıyor. Kuzum radyonuzda. Yaralı bir...

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Eskimeyen eskiler.

0: da gelir ecel.
1: Akustik şarkılar deyince şüphesiz ki onun ismi aklımıza geliyor ve gerçekten efsane haline geldiğini söyleyebiliriz artık. Yaşar'dan bahsediyorum. Bir Tanem isimli unutulmaz hit şarkısıyla da bizi biraz geçmişe götürdü diyebiliriz. Ardındansa Hadise ile birlikte yeniden günümüze dönelim. Ara Beni isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Deli.

Pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ'dan dinledik. Yakın zaman içerisinde bizlerle paylaştığı hit şarkılarından biri Şımarık'la kulaklarınıza ulaştı. Hemen sonrasında ise Asil Gök'le devam edeceğiz müzik yolculuğumuza. Biraz daha günümüzü hareketli şekilde devam ettirmemizi sağlıyor o da şarkısıyla birlikte. Ne oldu böyle? Radyonuzda. Benim olmadı.

Kafayla Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo 5.

Güçlü sesiyle Sıla'yı konuk ettik. Acısa da öldürmez isimli unutulmaz hit şarkılarından biriyle bizi geçmişe götürdü. Gerçekten çıktığı dönemin en popüler şarkılarından bir tanesiydi. Yıllar geçse de dinlemekten de bıkmadığımızı söyleyebiliriz. Sıla'nın ardındansa şimdi Gülizayle ile devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Olmazsa.

Ergen ikilisinden dinledik. Kalbimi Koydum isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Tuğba Yurt'tan Açmayalım isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: reklamlar. Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
5: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
6: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Oto Analiz Ekspertiz, Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz, Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın Mutfağı.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı uzman doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.

Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: yapanlar. Yamanlar Auto Expertise. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Expertise, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Expertise, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Nisan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
1: Seve seve.
2: Sonra onlar gelmişler demişler. Sonra ben de kafeye gelmiştim. Ona

Radio Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Okuttun mu bro? Okuttun bro? Okuttun bro? Why? Okuttun bro?

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
2: Sürmez mi?
1: Sürse güzel olmaz mı?
2: Güzel olan her şey sürer mi?
1: Sürmez mi?
2: Sürmesin.
1: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
3: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

0: Radyo Fresh.
1: Kolay dedin, inandım ben de. Dur dinle dedin.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Yalnızlıkta ezberler insan. Sessizliğin seslerini.